0: Itare makanga ita kantia no bene no batia neiru tia no bayiru no no bene seven sugumara sangitanga haka hukwa me baye ka maso ga idini tontro wa sonra ga hon baye no bonoko
1: mabasi ya sono sereki mega kwara bu ayi go nem ko ka kontoyiru ajugo bu so bo tejiru

sesera to no sinanso ma bu igina ma dai mwera te no sinanso ade go bu igbero gibu beba baratimo sokokura kanintemo se boderuo.